Klubrasında Bartı. Radio oficial do Conselho Santa Marta de Penafiel. 24 horas por dia.